0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Petrolü cap çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Hazır değilim. Sana gelemem. Zamanım var.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34 A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
6: Maksimum Müzik.
5: Sinerji FM.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 4 Eylül 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Terör örgütü YPG'nin elindeki ağır silahları Suriye ordusuna teslim etmeye başladığı duyuruldu. Silah teslim sürecinin Suriye'nin Haseke ilinde devam ettiği kaydedilmiş değerli dinleyenler. Silivri'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Dikkat çeken tespitler yer aldı raporda. Gözcü olsaydı batmayabilirdi denildi. Geminin iki kaptanı ise tutuklandı deniliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlediği basın toplantısında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim ifadelerini kullanmış. Detayları biraz sonra sizlere aktaracağız. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı deniliyor. Ankara'da Kalecik ilçesinde dün akşam saat 20.11'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği yaklaşık 11 kilometre olarak belirtilmiş AFAD tarafından.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Bolu'nun Gerede ilçesinde ve Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılmış. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'ne Kıbrıs tepkisi deniliyor. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir ifadelerine yer verilmiş. Bir yüz güldüren haber önümüze çıkıyor. 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dolu dizgin yoluna devam eden Amili Kadın Voleybol takımımız çeyrek final mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi deniliyor. Tebrik ediyoruz değerli dinleyenler. Yeni Parti lideri Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'yla el sıkışmasına ilişkin eleştirilere cevap verdi. Adli yıl açılışında Kemal Bey yerine geçerken bana doğru gelmeye başladı. Benden 30 yaş büyük bir insan Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'ya asker kaçağı demek aynı şey. Benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı kadar yer kalmadı diyerek yanıt vermiş değerli dinleyenler.

Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayı kira artışı oranı ise belli oldu deniliyor. Biraz sonra detayları da aktaracağız. İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kalmıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bir işçi kurtarıldı. Göçük altında kalan bir işçi ise hayatını kaybetti. Olayın ardından şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözaltına alınıyor. İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimi yargı kararıyla yenilenecek deniliyor. İstanbul Valiliği seçimin 5 Eylül'de yani yarın yapılacağını açıkladı. İki CHP'li belediye başkan yardımcısının gözaltına alınması ise yeni seçim öncesinde tartışma yarattı deniliyor değerli dinleyenler. Silivri açıklarındaki gemi kazasında 1. ve 3. kaptan tutuklandı. Bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Dikkat çeken tespitler deniliyor. Filin'in sultanları Almanya'yı 4 sette devirdi. Avrupa şampiyonasında yarı finalde izlenilmiş 3 ilde orman yangını alarmı deniliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'ne Kıbrıs tepkisi. Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz Olgun'un doktoru gözaltına alındı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Valiliği Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda polise ateş açtığı belirtilen şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bir vatandaşın yaralandığı belirtilmiş. SEV 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde amirli kadın voleybol takımımız Almanya'yı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı deniliyor. Yine haber başlıklarımız, detay haberlerimizi sizlere aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygısız'ın şehit olduğunu açıklamış. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz değerli dinleyenler. Denizli'de uyuşturucu operasyonu 4 kişi tutuklandı deniliyor. Otomobille motosiklet çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı deniliyor. Marmara Denizi gemi faciasında Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı. 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ firaresi yakalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları var. Fenerbahçe Talisca'nın sözleşmesini feshetti. Yeni takımı El Cezire oldu deniliyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna 4 futbolcu alınmadı denilmiş. Market raflarında yeni dönem deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması süresiz bir savaş peşinde değiliz ifadelerini kullanmış.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen gemi kazasında kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu. Bingöl'de aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Elazığ'ın Keban ilçesinde de işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 13 işçi yaralandı deniliyor. Bursa'da ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu denilmiş. Araştırmalar ortaya koydu. 2 yaşına kadar şeker tüketmemek yaşlılıkta kanseri önleyebilir deniliyor. Trabzonspor Deniz Draguş'un sözleşmesini feshetti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı deniliyor. Fenerbahçe'de derbi öncesi Marco Asensio sevinci deniliyor. Filenin Sultanları Almanya'yı çeyrek final karşılaşmasında 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı deniliyor. Tarım Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tebliğ taslağında meyve suyu ve nektarların üretim kuralları yeniden düzenleniyor. Taslağa göre meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak artık. Bazı nektarlarda ise belirli şartlarla tatlandırıcıya izin verilecek deniliyor değerli dinleyenler.

Marmara Denizi gemi kazasında bilirkişi raporu hazırlandı. Rapor sonucu Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı deniliyor. İstanbul'da DEAŞ operasyonu polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Eskişehir'de yürek yakan kaza otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif hayatını kaybetti. Denizli'de uyuşturucu operasyonu 4 kişi tutuklandı. Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu. Haber başlıklarımızda. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiğini belirtti. SDG bünyesindeki yabancı unsurların Suriye'den ayrılarak bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialarsa yalanlandı. Bakanlık ayrıca Eurofighter pilot eğitimlerinin 7 Eylül'de başlayacağını ve Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Savunma İttifakı kapsamında sekreterya kurulacağını açıklamış. Milli Savunma Bakanlığı tarafından böyle bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler. Yine haber başlıklarına bakalım. Silivri'de gemi kazasında 2 kişi tutuklandı deniliyor. CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti'ye transfer oldu. Üsküdar'da seçime günler kala denilmiş. Polise ateş açtı. Bir kişi yaralandı. Şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi. İstanbul'da IŞİD DEAŞ operasyonu deniliyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu denilmiş. Yeni partiden vatandaşlara Üsküdar çağrısı deniliyor. Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Hakkında soruşturma açılmıştı. İki kez CHP'nin adayı kazandı. Belediye yargı yoluyla AK Parti'ye geçti deniliyor. Almanya'da direnemedi. Filenin sultanları yarı finale çıktı denilmiş. Gözcü olsaydı batma engellenebilirdi. Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu çıktı. Geminin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı deniliyor. Özgür Özel'in Tekirdağ programının ayrıntıları belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi deniliyor. Yine Filojet faciasında skandallar bitmiyor. İkinci kaptan sefere çıkılmaması konusunda uyarmış ve birinci kaptan onu dinlememiş haber başlıkları var. Böyle bir iddiada söz konusu. Mezara açılan eski bakanın doktoru yalan tanıklıktan gözaltına alındı yine haber başlığımızda.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rananin rananin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Birinci sayfa programında sizlere birinci sayfa haberlerini radyonuzdan aktarmayı sürdürüyoruz. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP'li 4 meclis üyesinin AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Söz konusu transfer Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimden hemen önce yaşandı. Silivri açıklarındaki gemi kazasında yeni bir gelişme yaşandı. 2 kaptan tutuklandı denilmiş. Amili kadın voleybol takımı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi deniliyor. İmamoğlu dahil 51 kişi hakkında tutukluğa devam kararı verildi. 2 kişiye tahliye deniliyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 75. duruşma tamamlandı. 53 kişinin tutuklu yargılandığı davada gün boyu tahliye beyanları alındı. İPA Başkanı Buğra Gökçe tahliye talebinde bulunduğu beyanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile telefonda konuşmayıp belediyede baz vermezsem nasıl çalışacağız diye sordu ve adalet istiyorum dedi. Kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu iddialar çöptür ve çökmüştür diyerek duruşmaların canlı yayınlanması çağrısını yineledi. Savcının 53 tutuklunun tamamı için tutukluluğun devamını istediği mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk hakkında tahliye kararı verdi. Ekrem İmamoğlu dahil 51 ismin tutukluluğunun devamına karar verilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Nova'da AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Bolu'nun Gerede ilçesinde ve Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılmış. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'ne Kıbrıs tepkisi deniliyor. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir ifadelerine yer verilmiş. Bir yüz güldüren haber önümüze çıkıyor. 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dolu dizgin yoluna devam eden Amili Kadın Voleybol takımımız çeyrek final mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi deniliyor. Tebrik ediyoruz değerli dinleyenler. Yeni Parti lideri Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'yla el sıkışmasına ilişkin eleştirilere cevap verdi. Adli yıl açılışında Kemal Bey yerine geçerken bana doğru gelmeye başladı. Benden 30 yaş büyük bir insan Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'ya asker kaçağı demek aynı şey. Benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı kadar yer kalmadı diyerek yanıt vermiş değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet

0: Bizim işimiz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu İki işçi göçük altında kalmıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bir işçi kurtarıldı. Göçük altında kalan bir işçi ise hayatını kaybetti. İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimi yargı kararıyla yenilenecek deniliyor. İstanbul Valiliği seçimin 5 Eylül'de yani yarın yapılacağını açıkladı. İki CHP'li belediye başkan yardımcısının gözaltına alınması ise yeni seçim öncesinde tartışma yarattı deniliyor değerli dinleyenler. Silivri açıklarındaki gemi kazasında 1. ve 3. kaptan tutuklandı. Bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Dikkat çeken tespitler deniliyor. Filin'in sultanları Almanya'yı 4 sette devirdi. Avrupa şampiyonasında yarı finalde izlenilmiş 3 ilde orman yangını alarmı deniliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'ne Kıbrıs tepkisi. Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şimdi dün akşam saatlerinde İstanbul Sultanbeyli'de bir DAEŞ operasyonu düzenlendi. Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şüpheli bir kişi polis ekiplerine ateş açtı. Şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilirken bir vatandaşın yaralandığı bilgisine yer verilmiş haberde değerli dinleyenler.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden ve bugün öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. 4 Eylül 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Böylece haftayı bu programla kapatıyoruz değerli dinleyenler. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. 7 Eylül Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. O güne kadar iyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Saat 10.
0: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye'de herkes nüfusa kayıtlı olduğu yere dönse, Tokat'ın nüfusu 614 binden 1 milyon 399 bine çıkarak 785 bin artış gösteriyor, 23. sıraya yükseliyor. AK Parti Tokat heyeti basın konseyi başkanı Kemal Özdile'yi ziyaret ederek sosyal medyanın aile, genç ve çocuklar üzerindeki etkilerini ve insan haklarını ele aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde DAEŞ bağlantılı Berkan Ç'nin terör saldırısı planladığı operasyonda polislere ateş açan şahıs öldürüldü. Operasyonda bir vatandaş yaralandı. Tahkikat devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Konfederasyonu Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak ve maç 5 Eylül'de oynanacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026-2027 uçuş eğitim yılının ilk uçuşunu Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirerek saygı uçuşu yaptı ve eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. 4 Eylül 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı 2,48 TL, motorinin litre fiyatı ise 7,72 TL artış gösterdi. İstanbul Avrupa yakasında fiyatlar rekor seviyeye ulaştı. Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili dava başlıyor. Saldırganın babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Suçlamalar ihmalle ilgili detayları içeriyor.
0: Spor.
2: Fenerbahçe Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Talisca 7 maçta 5 gol attı ve Al Jazeera'ya transfer olması bekleniyor. Galatasaray forma sponsorluklarından 68 milyon euro gelir elde etti. Pacific Holding ile yapılan anlaşmayla hedef 80 milyon euroya yükseldi, gelirler geçen yıla göre %30 arttı. Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ağır sakatlık sonrası toparlanamadı, yeni kontrat yapmadı ve kulüpsüz kaldı. Teklif almayan oyuncu tatilini uzattı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6958 lira 6 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu, aralıklı olarak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
5: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Sibel Tüzün'le yaptık. Anlamadın değil mi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Özge Biroğlu ile devam ediyoruz. Küf, hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mabel Matiz, Hale İlim radyonuzdaydı. Efendim, bakınız. Biri de mesaj gönderiyorsunuz. Mesaj gönderdikten sonra deli gibi cevap bekliyor musunuz efendim? Ya şimdi mesaj gönderiyorsan cevap beklenir tabii. Ama hani karşı tarafında böyle cevap yazabileceği türden bir mesaj yazmak lazım. Yani her mesaja da cevap beklemek var. Ne mesajlar oluyor be? Onlar ayrı bir şey tabii de. Şimdi mesaja cevap beklersin. Ama bazı mesajlara daha böyle bir harıl harıl bir mesaj, şey, cevap bekleme durumu olur. Psikologlara göre mesaj gönderdikten sonra deli gibi cevap beklemek bakın ne anlama geliyor demiş. Ya bir anlamı var mıdır bunu bilmiyorum ama cevap bekliyorsun yani. Hani yazma amacın nedir bilemeyiz. Yani sadece mesela bir merhaba mıdır? Yoksa o merhabanın altında yatan alt metinler var mıdır? Onlar ayrı bir şey tabii. Telefona yanıt gecikmelerinin bireylerde yarattığı kaygı yalnızca iletişim kesintisinden kaynaklanmıyor diyor. Uzmanlar bu durumun çoğu zaman bireylerin erken yaş deneyimlerine dayalı psikolojik kalıpların tetiklenmesiyle ilişkili olduğunu belirtiyor demiş. Ama bence herkes mesaj yazdıktan sonra cevap bekliyordur herhalde ya. Cevap bekler yani. Dur ben şuna bir mesaj yazayım ama yazarsa yazar, yazmazsa yazmaz diye. Psikanalist Karen Hurney 1937 yılında yayınlanan çalışmasında belirli ki o 1937 mi? Hangi o zaman herhalde mektuba yani o zamanlar. Belirli yok tabii o ayrı bir şey de belirli kişilik yapılarına sahip bireylerin randevu değişiklikleri, beklemek zorunda kalma ve yanıt alamama gibi durumlarda aşırı duyarlılık geliştirebileceğini kaydetmişti. Evet bazıları da mesela mesaj gelmediği zaman bir kudurma durumuna geçebiliyor. Bu da tehlikeli. Hurney bu tepkilerin karakter kusuru değil, geçmiş deneyimlerden edinilmiş koruma mekanizmaları olduğunu vurgulamıştı. Bak sonrasında 2003 yılında yapılan bilimsel bir deneyde gönüllülere top atma oyunu oynatıldıktan sonra oyundan sessizce çıkarıldı. Hani niye çıkartıyorsun millet oyundan? Düşün ne güzel böyle bir deneksin, oyun oynuyorsun, pat geliyor sen çık abi. İnsan kırılır ya. Beyin görüntüleme sonuçları bu durumun ön singulat korteksteki aktiviteyi arttırdığını gösterdi. Söz konusu bölge fiziksel ağrı algısıyla da ilişkilendiriliyor demiş. Araştırmacılar aktivite düzeyiyle bireylerin bildirdiği olumsuz duygu durumu arasında paralellik olduğunu tespit etti. Abicim sarada gel mesaj atınca cevap bekleyelim mi beklemeyelim onu söyle. Çalışmanın örneklemi sınırlı olmakla birlikte sosyal reddedilme ile fiziksel rahatsızlık arasındaki nörolojik bağlantıya dikkat çektiği ifade ediliyor. Ha sen böyle biraz da duygusal yönden bir mesaj atıp ona cevap gelmiyorsa o tabii şimdi yani hem duygusal hem de fiziksel yönde insanı etkiler yani. Bakın yürütülen bir araştırma belirsizliğin stres düzeyi üzerindeki etkisini ortaya koydu. Elektrik şoku alma olasılığı taşıyan bir görevde katılımcıların kortizol düzeyleri, terleme oranları ve göz bebeği çapları izlendi. Bulgular stresin belirsizlikle birlikte arttığını, olasılıkların eşit olduğu durumlarda zirveye ulaştığını ve şokun kesinleşmesiyle gerilediğini gösterdi. Araştırmacılar sonuçların beklenmesinin sonuçların kendisinden daha fazla kaygı yaratabileceğini kaydediyor. Hani gelecek cevap mesela olumsuz olsa bile o olumsuz cevaptan daha çok bir kaygı yaratıyor o cevabın gelme süresi. Psikologlar 1996 yılında reddedilme duyarlılığı kavramını tanımladı. Biz daha önceden de tanımladık bunu biz. Reddedilme yani. Bu hepimizin hayatında vardır efendim olmuştur yani. Reddedilme kötü bir şey be. Buna göre bu duyarlılığı yüksek olan bireyler reddedilmeyi endişeyle bekliyor, belirtileri hızlıca algılıyor ve sınırlı kanıtla bile kesin yargılara varabiliyor. Yani anlıyor yani reddedileceğini. Hani böyle altıncı his var, insanın içine doğuyor bu reddedecek beni. Ama ona rağmen böyle uğraşıyorsun yani. Çalışmalar bu bireylerin özellikle belirsiz davranışlarda kasıtlı bir mesafe algıladığını gösteriyor. Bağlanma araştırmaları ise benzer bir mekanizmayı bağlanma kaygısı çerçevesinde inceliyor denmiş. Bu nedir? Literatürde hiperaktif stratejiler olarak adlandırılan bu durum,
bireylerin reddedilme sinyallerine karşı sürekli tetikte olmasını ifade ediyor. Uzmanlar bu mekanizmanın çok az kanıtla harekete geçebilecek kadar hassaslaşabileceğini belirtiyor demiş. Tamam da bir de şimdi mesaj beklenen kişinin açısından da bakmak lazım bence buna. Tamam, diğer taraf biraz hırpalanıyor, ne bileyim hani üzülüyor falan filan, hem duygusal dedik bak, hem fiziksel yönden etkileniyor, tamam kabul, ama mesaj, yani cevap beklenen kişi mesela belki de bu mesajdan rahatsız oldu, onu ne yapacağız? Evet doğru, sen mesaj yazdın işte, ne bileyim işte gel şöyle yapalım işte oturalım, ne bileyim kalkalım falan filan yazdın, ama karşıdaki de mesela böyle bir şeyi görmek istemiyor. Onun tarafından da bakmak lazım bence. Tamam, sen mesajı yazdın. Oh, otur bekle kaygılı bir şekilde ne zaman cevap gelecek diye, ama belki bu mesajda mesela karşı tarafı sen kaygıya soktun. Bir de o var. Hani çift taraflı bakmak lazım bence. Ama hani yani mesaj kısmı çok boğmadıysa da nazikçe de olsa bir cevap verilebilir herhalde. Ama bir de bu şeyden de kurtulmak lazım. Deli gibi cevap bekleme. Deli gibi cevap bekleyeceksen ara konuş bence. Hani en azından cevap gelmesi için bu kadar uzun süre beklemene gerek kalmaz.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim dolandırıcılar açısından cennet bir ülkedeyiz. Her türlü her yerden bir şekilde para kazanıyorlar vallahi. Sektör alanı çok geniş. Hareket sahası oldukça geniş. Ve bunlar da her yerden bir şekilde çalışıyor yani. Bak kredi puanını yükselteceğim deyip 780 bin lira aldı. Abi sen şimdi ver bana parayı, bak ben senin kredi puanını yükselteceğim, çatır çatır kredi çekeceğim. Bir de buna inanma durumu var yani. Bak İstanbul Kadıköy'de kredi çekmek isteyen bir vatandaşı kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırarak 780 bin lira diye bunu küsuratları geç, 780 bin lira haksız kazanç sağlayan dolandırıcılık şebekesine yönelik baskın yapıldı. Asayi Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanmış efendim. Şüphelilerden ikisi tutuklanmış. Peki nasıl mesela böyle bir çetenin ağına düşüyorsun ya? Bak 780 bin liram var, tamam. Hani orta ayarda bir şey, birikim. Buradan mesela ne arıyorsun? Hani mesela nasıl bunlara ulaştın? Veya bunlar sana nasıl oluyor? Bir arkadaş ortamında mı oldu? Veya sen hani bir yerlere gittin, ya arkadaşlar benim kredi puanım düşük, bunu yükseltmem gerekiyor, kredi çekeceğim, banka kredi vermiyor, nasıl yapsak mı dedin? Onlar da dediler ki yaparız abi. Ve sonrasında bütün bu olup biten sonrasında 780 bin lirayı nasıl verdin onlara ya? Cem abi sen şimdi ver parayı, biz bak oynayacağız, bir git gel yapacağız parayla falan. İki güne senin kredi puan tamam, bu iş çünkü şey algoritma bunlar. Bir de şey algoritma diye bir kelime girdi hayatımıza biliyorsunuz. Artık her yerde algoritma. Bunun bir algoritması var abi, biz oradaki dengeyi bozacağız, sana bir daha çatır çatır kredi çıkacak. Bak İstanbul'da finansal sıkıntılar yaşayan ve kredi çekmek isteyen masum vatandaşları, bu sosyal medyadandır ben size söyleyeyim bak. Hedef alan dolandırıcılık şebekesi emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu adalete teslim edildi. Facebook'a falan ilan verilmiştir. Kredi puanınızı yükseltiyoruz, işte herkes kredi çekebilecek falan filan. Millete lapır lapır atlamıştır. Bayılıyoruz böyle şeylere yani. Bakalım nasıl olmuş. Olay Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılan mağdurdan... Post cihazı üzerinden komisyon adı altında, komisyon 779.900 lira haksız işlem gerçekleştirildi. O zaman çekilecek kredi de bayağı yüksek demek ki. İş yeri sahibinin kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılarak dolandırıldığı ihbarı üzerine Asayi Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler mağduru tuzağa düşüren, parayı vermeyerek kayıplara karışan şüphelilerin kimliklerini titiz bir teknik ve fiziki takip çalışmasıyla kısa sürede deşifre etti. Ekiplerin koordinasyonunda düğmeye basıldı operasyon için. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda vurgunda kullanılan bir adet POS cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alınmış. Tamam işte tutuklanmış falan filan. İyi bari en azından parayı kurtarmışlardır inşallah ama. Hani ya böyle, hiç mi insan şüphelenmiyor ya? Böyle bir şey yapacaksın abi, işte biz de payımızı alacağız. Senin kredi puanını yüksel. Mesela bunun için adamı belli. Ya kredi kartı, POS cihazı olduğuna göre ya hesabında ya şeyde 780 bin lirası var adamın. Yani bas bas bağırmışlar biz seni dolandıracağız diye. Yani buradan benim anladığım o, tamam evet hani kredi ihtiyacı olabilir, ne bileyim belki bir şey alacak, belki maddi anlamda sıkıştı vesaire falan, çok şeyden dolayı olabilir bunlar, eyvallah bir şey demiyoruz ona, ama onun dışında kalkıp da hani tanımadığın birileri için birileriyle böyle bir diyaloğa girmek, hadi diyelim komisyon ödeyeceksin ama bari onu şey de, tamam kredi çıksın içinden ödeyeceğim de. Ne bileyim, geçmiş olsun, Allah'tan yakalanmışlar. Sakın dokun.

Sabahlar uyandığınızda ya da alarm çaldığında erteleme tuşuna basıyor musunuz? Dünyanın hem en berbat anıdır hem de en güzel anı. O alarmla uyanmak, evet, özellikle de gece biraz geç yattıysanız. Erteleme süresi bence önemli. Hep onu söylüyorum ben. Yani erteleme süresi mesela bazen 3 dakika oluyor, bazen 5 de değil kardeşim. Bunu bir 10 dakika bir yapsan. Ki erteledikten sonraki zamanda yeniden şöyle bir uykuya bir dal. Böyle bir yeni bir rüya falan bir gelsin şöyle bir gözlerin önüne. Öyle 3 dakikada olmuyor. Yani daha feci yorucu oluyor. Ben size söyleyeyim, ben bunu çok test ettim. Benim alarm ertelemeleri hep 10 dakikadır. Bir böyle bir şey, bir hani bir ortam bir değişsin. Yani uyanmayla tekrardan uyuma arasında bir ortam bir değişsin yani. Ertele tuşunu unutun diyor. Sabahları daha çabuk hazırlanmanın sırları. Alarm erteleme alışkanlığıyla kaybedilen dakikalar sabah telaşını kaçınılmaz hale getiriyor demiş. Oysa birkaç pratik alışkanlıkla güne daha erken, daha sakin ve daha hızlı hazırlanarak başlamak mümkün diyor. Neler yapmamız gerekiyor? Bir de bir defa erken yatmak gerekiyor da işte o biraz. O ne mümkün efendim? Yani çok yani erken yatabilenlere ben hayranım, var bir şey. Sabahları alarmı defalarca ertelemek hem zamanı hem de enerjiyi boşa harcıyor. Kesinlikle psikolojiyi de esasında bozuyor. Tabii böyle bir yorgun uyanıyorsun yani. Güne aceleyle başlamak yerine birkaç basit alışkanlıkla daha hızlı ve stressiz hazırlanmak mümkün. Bak ne gibi öneriler var? Akşamdan hazırlık yapın diyor. Kıyafetlerinizi, çantanızı ve gerekli eşyaları bir gece önceden hazırlayarak sabah karar verme süresini kısaltın. Bu konuda sanıyorum kadınlar daha çok mağdur. Hani bizim çünkü seçenekler sınırlı olduğu için biz erkekler olarak. Hani tamam, dolaba elini atıyorsun, onu çek, bunu çek, eline ne geliyorsa al giy. Kadınlarda öyle olmuyor mesela. Akşamdan hazırlanıyor kıyafetler, hazırlanıyor. Çanta hazırlanıyor vesaire falan filan. Sabah uyanıyor. Bununla bunun rengi yerine acaba bunu mu giyseydim? O etek yerine bu mu olsaydı? Bu gömlek yerine şu tişört mü falan filan? Bir daha sil baştan. O yüzden kadınlar bu konuda biraz daha mağdur bize göre. Nedir mesela, işte ayna karşısında rujmuş sürerken bakıyor ki bu kıyafetle bu ruj olmadı. Bu ayakkabı bununla olmadı. Alarmı uzağa koyun demiş. Bu zaten en pratik yöntem. Bunu mutlaka yapın. Ben yıllardır yaparım. Yani telefonunuz yattığınız zaman yastığınızın yanında falan, yani elinizin altında olmamalı. Mümkün olduğu kadar uzağa koyun ki alarm çaldığında yataktan kalkarak gidip kapatın. Alarmı yataktan uzak bir noktaya yerleştirmek kalkmayı zorunlu hale getirir ve ertelemeyi azaltır demiş. Sen nasıl olsa uyandım deyip, bak bu en etkili yöntemdir, ben size söyleyeyim. Basit bir sabah rutini oluşturun diyor. Her sabah aynı sırayla yapılan işler zaman kaybını önler ve hız kazandırır. Vallahi her sabah aynı şeyleri yapıyoruz aynı sırayla ama işte o pek olmuyor yani. Sabah kalkıyorsun, ne bileyim duştur muştur, ne bileyim kahvedir falan filan, aynı sırayla yapıyorsun aslında, değişen bir şey yok. Lakin o zaman kaybı yine oluyor. Telefonla vakit geçirmeyin demiş. Bu en önemlisi ama bakmadan da olmuyor. Daha hatta uyanır uyanmaz yani bildirimlere bakıyorsun, ne bileyim neler olmuş mesajlara bakıyorsun falan da filan da. Sosyal medya ve mesajlar sabah saatlerinde ciddi zaman kaybına yol açar demiş. İşte burada süreyi iyi tutturmak lazım çünkü bakıyorsun yani. Hızlı kahvaltı alternatifleri seçin diyor. Önceden hazırlanan sandviçler, yoğurt ve meyve gibi pratik seçeneklerle zaman kazanın demiş. Ben bu arada yulafa sardım. Bak, sabahları daha kolay uyanmak için yapılması gerekenler diyor. Uyku saatini sabitleyin. Hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde yatıp kalkmak biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olur ama işte o pek olmuyor. Özellikle hafta sonu geldiği zaman. Bir de mesela şimdi bu aralar şeyler de biliyorsunuz. Maçlar da bir acayip. 9.30'da maç başlatıyor ya. Bir maç izleyeceğim desen zaten gece yarısı oluyor bir de. Gece geç saatlerde ekrandan uzak durun demiş. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranları melatonin hormonunu baskılayarak uykuya geçişi zorlaştırır demiş. Tamam. Kafein tüketimini sınırlayın. Bu konuda Allah'tan ben şanslıyım. Yani sabah uyandığımda mutlaka kahve içerim. Güne kahveyle başlarım. Türk kahvesi fix, değişmez. Yıllardır hep aynıdır. Ama mesela insanlar şeydir. Gece belli bir saatten sonra kahve içilmemesi falan önerilir ya. Ben şunu çok biliyorum yani kahve içip uyuduğumu. Hani işte uykuyu bozuyor falan filan. Ben de sabah uyanma kısmını hızlandırıyor kahve. Ama gece uykusuyla alakalı hiçbir etkisi olmuyor. Yani kafayı koydum yatıyorum yani ben.
Sabah uyanınca ne içmeliyiz demiş, ılık su falan diyor. Limonlu su, bitki çayları. Vallahi bunları biraz da uzmanına danışmak gerekiyor, ben size söyleyeyim. Ama en güzeli bol bol su içmek sabah uyandığınızda. Evet, kesinlikle telefona hemen sarılmayın denmiş. Ertele tuşuna basmaktan uzak durun. Su içmeyi ihmal etmeyin diyor uzmanlar. Esasında bildiğimiz şeyler ama bildiğimiz ve çoğu da yaptığımız şeyler. Ama yine de geç kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Çünkü geç kalmak da bildiğimiz bir şey. Yani sabah uyanırken daha geç kalacağım diye uyanıyoruz. Bir de ama en enteresanı şu. Oo bak, o çok tatlı bir şey ya. Dünyanın en tuhaf duygusudur. Bunu herkes yaşamıştır. Gece saat mesela, atıyorum şimdi sabah 6'da kalkıyorsunuz. Alarm 6'ya kurulu. Gece şöyle bir uyanıyorsunuz birdenbire, bir panik oluyorsunuz ya, eyvah geç kaldım işe diye. Çünkü alarmı duymadın, kendi kendine uyandın. Hani alarmı ertelediğini düşünüyorsun. Saate bir bakıyorsun, saat daha 3.30. Ama ondan sonra yeniden uyuması, hele bir de kış mevsimi ise, o soğukta tekrardan böyle şöyle yatağa süzüle süzüle girmesi, onun tadı, keyfi başka bir şey arkadaş. Bak her şeye geçiyorum yani. Bütün bu uyanma şeylerini falan, pasifi hepsini sallayın bir kenara. Sabah saatiniz, alarmınız 6'ya kurulu. Bir kalkıyorsunuz, geç kaldım diye bir panikliyorsunuz. Moraliniz bozuluyor. Apar topar yataktan fırlıyorsunuz. Ve o an şöyle gözünüz saate ilişiyor. Saat daha 3.30. İşte ondan sonraki uyku o bambaşka bir şey. O 7 harika, medi harika, 7, hepsini at bir kenara. Bu işin bambaşka tarafı yani. Neyse, durum bu. En güzeli kesinlikle telefonu bir defa yataktan uzak tutun sevgili dinleyenler. Önemli bir faktördür.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında 5 şirkete el konuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak," dedi. Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.

Sera öyle öyleyle radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman beni takip edebilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, radyomuzun sosyal medya hesaplarından yine radyomuzu da takip edebilirsiniz. Oradan da radyomuza dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Murat Edis radyonuzda Bebeksi. Kızma.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Play Store'dan indirdikten sonra
8: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
7: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
9: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
8: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
9: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
8: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
7: 300
8: diye.
7: 300 lira.
8: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
7: KDV'si, vergisi.
8: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
7: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
9: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
7: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
8: Çok güzel, evet, onu ben
7: çünkü
8: de beğendim.
7: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben kalmış. Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
8: Harika.
9: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
8: Şimdi
9: İşlem
8: yükleniyor.
9: Bitene kadar ayırmayınız.
7: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
8: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
7: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
8: Şimdi bir dakika sürmedi.
7: Bir dakika sürmedi. Şansa
8: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.

Gökçe ve Pebble'a. Adresler karıştı radyonuzdaydı. Özlem Tekin şarkılarından. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bakınız, kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptılar. Zor bir şey değil yani. Bak zaten az önce bak WhatsApp haberi vardı biliyorsunuz. Bizim kimlik bilgileri zaten piyasada rahatça ulaşabiliyorsun yani. Hani KVKK dediğimiz bir şey var ama sadece var. Yani o konunun ciddiyeti pek çok kişi tarafından bilinmiyor yani. Bizim bilgiler lapır lapır alınıyor. O bilgisayarlarda mesela nasıl korunuyor? Bak o korunması bile bir takım kanunlara hani çerçevesinde yapılması gerekiyor. Ama biz de gittiğimiz her yerden işte hemen telefon numaranızı alalım, isim alalım, sizi kaydedelim falan bile. Biz de bayılıyoruz kaydettirmeye. Tamam, oraya kaydediliyor. Ondan sonra oradan da başka yerlere gidiveriyor yani. Çok rahat bir şekilde. Efendim, İnegöl, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin adına banka hesabı açıp dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma sonucu 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında bak suçtan kaynaklı olduğu değerlendirilen 500 bin TL tespit edildi. Yine kötünün iyisi bak bu. Çok daha fazlası da olabilirdi yani. İşte ara ara böyle hesaplarımıza falan bakmak gerekiyor sevgili dinleyenler. E-Devlet'ten mesela hesapları kontrol etmek gerekiyor. Hangi bankalarda var? Hani adınızda mesela alakasız bir bankadan hesap açılmış mı açılmamış mı? Bunlara bir göz gezdirmek gerekiyor. İnegöl'de yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılar banka hesabı açarak dolandırıcılık yaptı. Bir süre sonra bu kişiye ulaşan şüpheliler parayı çekip kendilerine teslim etmesi istedi. Rahatlığa bak. Abi, biz senin adına hesap açtık. Yok yok, senin adına. Şimdi orada bizim bir para vardı ya, onu sen bir bize göndersen. Nasıl yani, bu kadar bak banka hesabı açıyorsun, işlem yapıyorsun, kredi çekiyorsun falan filan. O parayı kendine aktaramıyor musun ya? Telefona kod ki. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Adına hesap açılan kişi bankanın önüne giderken polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Hatta polise beraber gidiyor. Tamam kardeşim diyor, ben sizin paranızı vereceğim. Bir süre sonra parayı teslim almaya gelen Tamer Ö, Seren K, Serhat S, Yusuf G ve Simar G gözaltına alındı. Şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi. Birikim yapmışlar. 5 şüpheli de adliyeye sevk edilmiş. Yani artık her şeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şu banka hareketlerine de bakmak gerekiyor. Yani sadece adınıza başka bir bankadan ya da alakası bir bankadan hesap açılıp açılmadığını kontrol etmek yerine zaman zaman hesaplarınızı da bir elden geçirmenize fayda var. Yani kontrolünüz dışında bir para akışı var mı yok mu? Ve eğer böyle bir şey varsa ki günümüzde maalesef oluyor bunlar biliyorsunuz. Bak şeyden bahsetmiyorum bile yani, bu IBAN kiralama falan filan, onlar bambaşka boyut. Hiç oraya girmiyorum bile. Böyle bir şüpheli işlem gördüğünüz anda da hemen suç duyurusunda bulunun. Çünkü işin ucu bir süre sonra size ekstradan dokunabilir. Yani siz de bu organizasyonun içinde kendinizi bulabilirsiniz. Asibesi yok. Devir kötü, kolla hesabı yani. Bunun en rahat açıklaması bu. Maalesef bir dünya haber duyuyoruz bunlarla ilgili.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Uçak Çağ'da.

Yapay zeka hayatımızın her alanında. Ne yapay zekayla oluyor, ne yapay zekasız. Ya böyle şey bile artık ya, internet sayfasını açıyorsun, gazete sayfasına haberlere bakmak için. Orada bile reklam çıkıyor kocaman. Yan tarafta uyarıyorlar, yapay zeka ile yapılmıştır diye. Görseller öyle. Yapay zeka ile yapılmış reklamlar bir dünya. Özellikle sosyal medyada. Bir de işin ucuzuna kaçıyorlar. Şimdi bu ajanslarla çalışıyorsunuz. Ajanslar da pek para harcama taraflardı. Mesela ajansa bir dünya para veriyorsun sen. Sana işte tanıtım hazırlasın diye. O da yapay zeka ile kullanıyor ama o da mümkün olduğu kadar bedavasına kaçıyor oradan. Böyle olunca yapay zeka video, yani nefret ettirici yapay zeka videoları çıkıyor karşımıza. Konuşanların ağzı böyle ara ara açık. Abi öyle ama çok saçma yani. Neyse hani bunlara bile para veriyorsunuz. Şimdi yapay zeka artık şarkı da yapıyor biliyorsunuz. Bunda da bari biraz para verin ya. Bu bedavayla kaçmayın. Çok nefret şarkılar çıkıyor. Bir tane mesela benim karşıma çıkıyor. Bu çizikleri falan şey yapmak için arabada işte böyle boya moya bir şey falan. Adam belli. Cemine falan yaptırmış herhalde şarkıyı. Vermiş sözleri, bunlardan şarkı yap diyor. O da garibim yapmış. Nefret bir şey. Hani git orasıyla mesela iletişim kurmayı isteseniz bile o şarkı duyunca o istekten vazgeçiyorsunuz. O derece kötü. Efendim yapay zeka insanları robotlaştırıyor olabilir denmiş. Araştırmacılardan kritik uyarı. Evet öyle. Biz yapay zekayı insanlaştıramadık. Onlar bizi robotlaştıracak. Bu kadar basit yani. Yapay zeka sohbet botlarının günlük yaşamda ve müşteri hizmetlerinde yaygınlaşması insanların iletişim biçimlerini de değiştirebilir. Yeni bir araştırma, insanların yapay zeka ile tekrarlanan etkileşimler sonucunda zamanla makinelerin iletişim tarzına daha fazla uyum sağlayabileceğini öne sürüyor. Mekanik mekanik dolaşacağız sokaklarda artık yakında. Bakın yayınlanan bir çalışmada uluslararası bir araştırma ekibi özellikle müşteri hizmetlerinde kullanılan yapay zeka sohbet botlarının insan davranışları üzerindeki olası etkisini inceleyen yeni bir kavramsal çerçeve ortaya koydu. Bir de mesela burada da daha tam gelişmediği için bunlar, tamam müşteri hizmetleriyle görüşüyorsun, yazışıyorsun. O zaten hani sohbet botu söylüyor zaten. Bir süre sonra yazdığını anlamayınca çok saçma şeyler çıkartıyor karşına. Diyorsun ki böyle değil, şöyle olması lazım. Tekrar o çok saçma bir şey çıkartıyor. Bir daha kafayı yiyorsun. Yapay zeka ile kavga etmeye başlıyorsun. Araştırmacılar bu süreci robotik insanlık olarak adlandırdı. Kavram insanların kendilerini makineler tarafından daha kolay anlaşılabilir, doğru veya sosyal açıdan kabul edilebilir kılmak için zamanla makinelere özgü hız, mantık ve iletişim biçimlerine uyum sağlamasını ifade ediyor. Abi zaten robot gibi yaşıyoruz zaten. Bak şöyle yaşadıklarımıza bir bak. Hayatımız zaten robot gibi geçiyor. Belli bir kalıplar dahilinde. Bırak da iletişim de robot gibi olsun yani. Ha ne oluyor? Evet. Duygudan uzaklaşıyor insanoğlu. Hani şimdi insanoğlu insanlıktan uzaklaşıyor derken bu şey olarak hani insan olmaktan uzaklaşıyor. Hal böyle olunca evet duygular da değişiyor, onlar da köreliyor. Böyle tuhaf bir şey, mekanik bir şey olmaya başladık yani. Bu şu an böyle, ilerleyen dönemde çok daha fazla artacak. Hani ya bu yapay zekayı bütün hayata salacağız, bak bütün hayatın içine salacağız yapay zekayı ki iş oraya girecek. Hani hep şeyi konuşuyoruz zaman zaman, yapay zeka meslekleri alıyor insanların elinden, bu insanlar ne yapacak diye. Yani ya buna bir çözüm bulunacak, hani arkadaş tamam yapay zeka yapacak işleri, insanlar insan gibi yaşasın, hani gitsin dağa bayıra koşsun geçsin, para sorunu da olmasın. Uçuk bir ütopya ama. Hani insanlar hani tarımla uğraşsın yani, para kazanma derdinde olmadan bahçesi olsun falan filan, keşke böyle olsa. Sal bütün yapay zekayı hayata, o ne yapıyorsa yapsın orada yani. Buna da pek imkan yok. Bir hayal sadece. Neyse hepsini yaşayıp göreceğiz.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Murat Başaran manyak severim radyonuzdaydı. Efendim umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde bu şarkılarla. Ve sizler için seçmiş olduğumuz bu haberlerle tabii ki her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi Nihan Akın radyonuzda, duy beni.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: diyelim ki yürü ya kolum radyonuzdaydı.
1: Çekişimden medet olma, hadi yürü ya kolum, sebebi sorma, belki başka baharı.
0: Şans mı demek lazım? Hani öldürmeyen Allah öldürmüyor mu demek lazım? Amerika'da yıldırımın çarptığı adam yara almadan kurtuldu. Abi yıldırım çarpıyor. Bir video vardı, hatırlıyor musunuz? Sosyal medyada çok fazla dolaştı. Tabii o kurgu videosu. Bir adama sürekli yıldırım çarpıyor arda arda. Bilenleriniz vardır mutlaka. New York'ta yaşayan bir adam yıldırım çarpmasına rağmen herhangi bir yanık ve yaralanma olmadan kurtuldu. Artık nasıl üzerinden attıysa o enerjiyi, elektriği. Dişçiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada yıldırımın çarpması sonucu yere yığıldı. Olay anı evin kapısındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Bir dakika, bu mu? Bakalım. İlkse yayın... Abo! Oradan şemsiye var üzerinde. Şemsiyeye çarpıyor. Nasıl bunu... Adam kalkıyorsa

Bir de afra tafra yap. Sana çıkma demiştim. Femi olayın ardından yapılan kontrollerde vücudunda hiçbir yanık tespit edilmediğini söyledi. Bak, yıldırım çarpmasından ciddi bir zarar görmeden kurtulması sosyal medyada mucize olarak yorumlandı. Ancak olayın arkasında bilimsel bir açıklama olabileceği belirtiliyor. Zaten bilimsel bir açıklama olması gerekiyor. Neymiş bu? Femi'nin şiddetli yağmur altında olması yıldırım akımının vücudundan geçmek yerine yüzeyden ilerlemesini sağlamış olabilir. Yıldırım ve şiddetli yağış sırasında ağaçların altına sığınmak özellikle tehlikeli kabul ediliyor ki ilkokulda daha öğrendiğimiz şeylerden bir tanesidir bu. Böyle yıldırımlı havalarda ağacın altında dolaşmamak, ağaçların altında dolaşmamak. Ya ilkokulda bak ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir yani bu. Yıldırım bir ağaca veya direğe isabet ettiğinde elektrik akımı yapı üzerinden aşağı doğru ilerleyebilir ve ağacın altında bulunan kişiye sıçrayabilir. Bu nedenle gök gürültülü fırtınalarda açık alanda bulunan kişilerin ağaçların altına girmek yerine güvenli ve kapalı bir alana geçmeleri öneriliyor. Yani kabak gibi açık alanda da kalmamak lazım. Orada mesela yıldırım bakıyor yukarıdan, bu sivri bir tepe, vur abicim buna diye. O yani yıldırımın özelliği en yüksek ne varsa yüksekte. İlk ona gidiyor yani. Bakıyorsun sen açık bir arazi, tarladasın falan. Allah korusun. Öyle bir şeyde de sana geliyor. Bak Tayland'da bir futbolcu hayatını kaybetmişti geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz. Neyse geçmiş olsun. Büyük şans. Ama bu şans her zaman tutacak diye bir şey yok. O yüzden aman dikkat.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye'de herkes nüfusa kayıtlı olduğu yere dönse, Tokat'ın nüfusu 614 binden 1 milyon 399 bine çıkarak 785 bin artış gösteriyor, 23. sıraya yükseliyor. AK Parti Tokat heyeti basın konseyi başkanı Kemal

0: Özdile'yi ziyaret ederek sosyal medyanın aile, genç ve çocuklar üzerindeki etkilerini ve insan haklarını ele aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Konfederasyonu Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacaklar. Maç 5 Eylül Cumartesi oynanacak. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında MT Alsu gemisi köprü üstü disiplinsizliği nedeniyle Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpıştı. Kaptan kamerasında uyurken tecrübesiz zabit köprüdeydi, gözcü ve dümenci bulunmadı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Balıkesir'deki 9. Anajet Üs Komutanlığı'nda 2026-2027 uçuş eğitim yılı törenine katılarak yılın ilk uçuşunu yaptı. Dalkıran, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirerek eğitim yılının tüm hava kuvvetleri ve millete hayırlı olmasını diledi. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı sistem kuzey ile iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanaklar oluşturuyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de yağışlar etkili oluyor, rüzgarlar da kuvvetli esecek. Kahramanmaraş'ta okul saldırısında 9 öğrenci öğretmen hayatını kaybetti. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi savunma geçişlerinde hata yapmama ve orta saha oyuncularının savunma disiplinini koruması konusunda uyarılarda bulundu. Fenerbahçe oyuncusu Jadon Osterwold sakatlığını atlattıktan sonra Aralık'ta sahalara dönmeyi hedefliyor ve Roma Ocak transfer döneminde transferi planlıyor. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşılaşacak. Golcüler Vedat Muriçi ve Dusan Vlahovic sezon performanslarıyla dikkat çekiyor.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6962 lira 17 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
2: Şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: emanete riayet etmeyenin, güvenilir olmayanın imanı yoktur. La imane limen la emaletele. Ahde vefa göstermeyenin, sözünde durmayanın ise dini yoktur. Ve la dine limen la ahdele. Başka bir rivayette de hadisi şerif şu şekilde geçer: güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın da dini yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir. Evet, değerli müminler, aziz cemaat, bu hadis-i şerifi biraz açıklamaya çalışacağız inşallah. Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. Yani emanı olmayanın, emaneti olmayanın imanı yoktur. Mümin kelimesinin iki anlamı var. Birinci anlamı Allah'a yönelik anlam. Celle Celaluhu. Bir de biz kullara yönelik anlamı var. Mümin kelimesinin Allah'a yönelik anlamı, Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Yani Allah'a güvenen kişiye. Emin kökünden gelir. Allah'a güvenen kişi mümin. Gözü kapalı, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan, o benim sahibim, o benim Rabbim olduğuna göre beni benden daha çok düşünen, bana benden daha çok merhamet eden, benim hayrımı ve şerrimi benden daha iyi bilen Rabbim, sahibim olduğuna göre ben gözüm kapalı olarak onun emir ve yasaklarına güveniyorum. Ben Allah'ın güvencesinde bir hayata yöneliyorum. Mümin kelimesinin ikinci bir anlamı daha var. O da bize yönelik anlamı. Çevresine güven veren kişiye denir mümin. Çevresine güven veren kişiye. Hem güven veren, huzur veren, kendisinden hiç kötülük beklenmeyen kişiye. Efendimiz hadis-i şeriflerinde de El-Müslimu men selim el-Müslimune min lisani ve yedi buyurmuşlardı. Müslümanı da tarif ederken elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kimse. Değerli müminler, aziz cemaat, insanlığa bir önder, zerebe olarak gönderilen peygamberlerde bulunması gereken sıfatlar var. Bunları okul yıllarında öğreniyoruz. Kur'an kurslarında, yaz kurslarında öğreniyoruz. Ne diyor onlar? Sıdk, emanet, tebliğ, ismet ve fetanet. İşte bunlardan birisi sıdk, yani doğruluk ve dürüstlük, diğeri de emanet, yani güvenilir olmak. Bunlar insanlığa bir önder ve rehber olarak gönderilen peygamberlerde bulunması gerekli olan özelliklerden iki tanesi. Hiç şüphe yok ki bunlar tesadüfi değildir. Vurguladıkları bir husus bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Lut ve Hazreti Şuayb'ın kıssaları anlatılırken, ve bu peygamberler de kendilerini gönderildikleri toplumlara tanıtırken güvenirlik vasıflarını öne çıkartıyorlar. İşte Şuara Suresi 107, 125, 143, 162, 178. Buralarda bu peygamberlerin söyledikleri ortak bir şey var. İnni lekum rasulun emin. Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Çünkü peygamber yeni bir din getiriyor. Ve insanları da o dine davet ediyor. Peygamberlerin getirmiş olduklarını kabul etmek demek ne demektir? Kendi inançlarını terk etmek demektir. Kendi inançlarında olan ananeleri, yine gelenekleri terk etmek demektir. Tabii bu kolay değil. Bu kolay değil. İnsanın öteden beri bağlı olduğu bir geleneği terk etmesi, bir ananeyi terk etmesi kolay değil. Onları bu inançlarından vazgeçirmeye çalışan peygamberlerin dürüstlüğüne ve güvenilir olduklarına inanmaları gerekir. Hani siz eğer birilerini bir şeye çağırıyorsanız, ikna etmeye çalışıyorsanız güvende olmanız gerekir. İşte peygamberlerde bu vasıf var değerli kardeşlerim. Bu peygamberler kendilerinin dürüst ve güvenilir olduklarını hatırlatıyorlardı. Geldikleri, gönderildikleri kavme. Bu sadece sözden ibaret değildi. Peygamberlerin yaptıkları, yaşayışlarıyla da bunu ispat ediyorlardı. Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz peygamber olmadan onun bir ismi vardı. Onun bir ismi vardı. Daha peygamber olmadan o toplum ona bir isim vermişti. Neydi o isim? Muhammedül Emin'di. Emin Muhammed. Güvenilir Muhammed. Peygamber olduktan sonra da zaten emindi. Ama peygamber olmadan evvel de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir Muhammed'di. 35 yaşlarında Kabe yıkılmış, sellerden zarar görmüş, yangınlardan zarar görmüş duvarları ve Kureyşliler yıkıp yeniden inşa etmeye karar vermişler. Beraberce de yeniden inşa etmişler, duvarları örmüşler ama iş Hacerül Esved taşını yerine yerleştirmeye gelmiş. Mukaddes taş. Buraya gelince iş kopmuş. Yani her kabile diyor ki biz onu yerleştireceğiz. O şerefe biz nail olacağız. Kureyş'in ileri gelenlerinden, yaşlarından Ebu Ümeyye diyor ki Safa diyor ki Kabe kapısından ilk kim girerse o hakem olsun. O hakem olsun. Kim giriyor? Oradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, henüz peygamber değil, 35'li yaşlar. Ve herkes seviniyor, hiç kimse itiraz etmiyor. Bir başkası gelse belki diyeceklerdi ki hayır bu olmasın diyeceklerdi. Bir başkası gelse belki hayır bu olmasın diyeceklerdi. Ama peygamberimiz geldi, peygamberimiz gelince hepsi de memnun oldular. Niye? Çünkü o güvenilir Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Abasını yere serdi. Kenarlarından tutun dedi kabile reislerine. Onlar da kenarlarından tuttular. Efendimiz mübarek elleriyle Hacerül Esved taşını yerine yerleştirdi. Ve az daha siyer kitaplarımızda savaşa dönüşecekti diyor. Yani o dönemi o taşı sen koyacaksın yerine ben koyacaksından çıkan kavga o dönemi büyümüştü. Ve Efendimiz orada bir çözüm ortaya koydu. Onun güvenilir vasfıyla olan bir şeydi. Ve sonra peygamber oldu, vahiy geldi. Rabbimiz artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme وَاَنْذِرْ عَشِيرَتِكَ الْاَقْرَب۪ينَ artık akrabalarını kalk inzar et, onları uyar. Onları dine davet et diye emir gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde insanları oraya çağırdı, geldiler, toplandılar. Efendimiz orada şunu söyledi. Şu dağın arkasında size saldırmak üzere olan düşman birlikleri var desem bana inanır mısınız? Bana inanır mısınız? Peki onlar ne dediler? O toplum, evet senden hep doğru söz işittik. Senden hep doğru söz işittik. Senden yalan duymadık. İşte bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek edindiğimiz, rehber edindiğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koymuş olduğu güvenilirlik vasfı. Biraz daha enteresanını sizlerle paylaşacağım. İslam tarihi kitaplarında bize şöyle olay anlatılır. Peygamber Efendimiz ile Mekke müşriklerinin kanlı bıçaklı oldukları anlar, kavgalı oldukları anlar, Ebu Cehil'i biliyorsunuz. Ebu Cehil dediğimizde hemen herkes tanır. Niye? Çünkü İslam düşmanı Bedir Savaşı'nda öldü. Onların ulularından, ileri gelenlerinden, reisleri. Ağır bir çıkın, biraz şöyle ağır bir çıkın sırtına almış. Akşam vakti böyle işte gün batarken Peygamber Efendimiz'in evine doğru gidiyor sırtında ağır bir çıkınla. Ebu Süfyan onu görüyor. Ebu Süfyan da yine müşriklerin ileri gelenlerinden. Ama daha sonra Mekke fethi esnasında Müslüman oldu. Diyor ki Ebu Cehil, hayrola, nereye gidiyorsun böyle? Ardı sırtında ağır bir çıkınla nereye gidiyorsun? Ebu Cehil diyor ki sus ya Ebu Süfyan diyor. Yavaş konuş, kimse duymasın. İşte Yemen taraflarından biraz mücevher geldi. Onu ne kızıma güvenebildim, ne oğluma güvenebildim, ne eşime, ne damadıma. Kimseye güvenemedim. Burada, bu şehirde sadece güvenilecek bir kişi var. O da kim? Muhammedül Emin. Muhammed Aleyhisselam. Onun evine bu emanetleri bırakmaya gidiyorum. Allah Allah. Kim diyor bunu? İslam düşmanı, kanlı bıçaklı peygamberimizle olan Ebu Cehil diyor. Ebu Süfyan da diyor ki bize gülerler diyor ya, bize gülerler. Geçen aynı hatayı ben de yaptım diyor. Hem adamla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kavgalı, efendim kanlı bıçaklıyız. Hem de diyoruz ki bu şehirde ondan başka güvenilir adam yoktur diyoruz. Bize gülerler diyor. İşte Ebu Cehil'e emanetini bıraktıran kişidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böyle güvenilir biz. Elbette hayatında çok örnekler var ama ben bir tanesini daha, belki biraz daha enteresan olanını da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Siyer tarihinden de birçoğunuzun bildiği yine bir konu. Hicret emredildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce tabi sahabe-i kiram ne yaptılar? Medine'ye gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın emrini bekliyordu. Nihayet emir çıktı. Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber yola çıkacaklar. Yola çıkacaklar. Ne yaptı Efendimiz? Hazreti Ali radıyallahu anh'ı, damadını çağırdı. Ne dedi ona? Dedi ki, ya Ali, benim yatağımda bu gece uyu. Benim yatağımda yat. Sana bir şey olmayacak. O gece de Peygamberimizi öldürme planları yapmışlardı. İşte 30-40 kabile gelecekler, mensupları. Aynı anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kılıçları saplayacaklar. Niye hepsi? Kan davası olmasın veya işte bilinmesin diye öldüren kişi. Öldürülen öldüreceklerdi. İsteseler yani Hazreti Ali radıyallahu anh öyle düşünse ya, onun yatağındaki o ölecekti. Şehit olacak. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki bunu Efendimiz söylemişse onun bir bildiği vardır. Mışıl mışıl horul horul uyudu Hazreti Ali radıyallahu anh. Efendimiz ona şunu söyledi. Değerli müminler, burası çok önemli. Bakın, burası çok önemli. Dedi ki, ya Ali, sabah erkenden kalk. Kimse uyanmadan kalk. Akşam uyu, sabah erkenden kalk. Bakın, şu falancanın duvarları, şu falancanın altınları, bunlar o müşriklerin Yani onların şeyleri. Şu falancanın gümüşleri, şu falancanın efendim liraları, neyse, bunları sahiplerine ver. Benim hicret ettiğimi duymadan evvel bu işi gerçekleştir. Çünkü şunu demesinler. Eyvah, bizim dolarlar gitti. Eyvah, bizim eurolar gitti. Bizim altınlar gitti demesinler. Allah Allah. İşte aziz kardeşlerim. Peki biz olsak, insan okuyunca kendisini sorguluyor. Kitabını uydururduk. Ve derdik ki, ya bunlar gavur zaten. Evet. Bu mallar ganimet malları. Der, onu alır, Medine'ye götürür, çıtır çıtır orada yerdik. Böyle bir çözüm ne yapardık? Bulurduk. Ama değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmadı. Hazreti Ali radıyallahu anh onları sahiplerine bir bir teslim etti. Çünkü o Muhammedül Emin'di. O Muhammedül Emin'di. Dosta da emin, düşmana da emin. Onun takipçisi olan bizler, onun sünnetine uymaya çalışan bizler, onu rehber edinen bizler, bunları okuyoruz, bunları dinliyoruz da değerli müminler, o vasıfları bizim de kazanmamız lazım, bizim de almamız lazım. Eğer ben bugün, ben derken herkesi kastediyorum, her bir Müslümanı kastediyorum. Eğer ben bugün tanıdıkların, tanımadıkların tarafından gözü arkada kalmadan bana kişi dolarlarını bırakamıyorsa, efendim bana kıymetli eşyalarını bırakamıyorsa, hadise göre ben mümin değilmişim. Eğer komşum bir yere gidecek, eğer ailesini, eşini, kızlarını, oğullarını, efendim annesi, babası, evde kim varsa bana gözü arkada kalmadan bırakamıyorsa, demek ki ben o güveni verememişim. Ve hadise göre mümin değilmişim. Tabi hadis yorumcuları buradaki gerçek manada iman etmemiş şeklinde elbette öyle de yorumluyorlar. Değerli müminler, ama burada her birimiz Allah için bir kere daha düşünmeliyiz. Ben neyim diye her birimiz bir kere daha düşünmeliyiz. Birkaç gram altın karşılığında, birkaç metre arsa karşılığında, küçücük bir menfaat karşılığında mümin olma özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış? Mümin olma özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış? Güvenilirlik özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış? Allah için herkes bir kez daha düşünsün. Tabii peygamberlerden genel olarak ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnekler verdik. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala Rabbimiz müminlerin de bu vasıfta olmaları gerektiğini belirterek o müminleri bize methediyor. Müminun suresi 8. ayet. Rabbimiz orada buyuruyor ki Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. İşte Kur'an böyle doğruluk, emanet ve adalet gibi ahlaki kuralları kuşanan, fenalıklardan uzaklaşan ve kulluk görevlerini ihmal etmeyen bir mümin yetiştirmeyi hedefliyor değerli kardeşler. Ve onların kazandığını bize bildiriyor. Sure قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlıyor. Evet, müminler kazandılar. Müminler başardılar. Müminler kurtuluşa erdiler diye başlıyor. Özellikle sıralanıyor. Onlardan bir tanesi de müminlerin emanetlerine ve verdikleri söze riayet etmeleri. Bu noktada şu örneği de size sunmak istiyorum. Okuduğum da beni etkilemişti. Konumu da hazırlarken dedim ki onu da alayım. Mehmet Akif Ersoy, üstad. Gençlik yıllarında tabi Baytar Mektebi'nde okulunda okurken arkadaşı Hasan Efendi ile bir sözleşme yapıyorlar. Sözleşme şu: hangimiz önce ölürse kalan onun çocuklarına bakacak. Ve gün geliyor, Hasan Efendi vefat ediyor, ölüyor. Mehmet Akif Ersoy üstad, hayatını bilirsiniz, çok efendim parasal yönden fakir bir hayatı olan, evlatlarının hayatları da öyle, baktığınızda, okuduğunuzda öyle bir hayata sahip olmasına rağmen o çocukları, bir tane çocuğunu alıyor, evine getiriyor ve onları bir baba şefkatiyle evinde büyütüyor. Bir gün yakın dostu Mithat Cemal Kuntay, bu çocuklar kimdir, misafir midir diye sorduğunda, hayır onlar benim çocuklarım diyor. Değerli kardeşlerim, işte ahde vefa, güvenilirlik duygusu elbette Rabbimiz de methetti zaten. İnsanlarda da olması gereken bir özelliktir. Ve Mithat Cemal Kuntay diyor ki Akif için, malınızı, canınızı, sırrınızı, ırzınızı ve mukaddesatınızı rahatlıkla emanet edebilirsiniz. İşte bir böyle mümin olabilme vasfı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin ikinci bölümü, temizliği olmayanın namazı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Temizlik denince akla Müslümanlar gelir. Yeryüzünün neresine giderseniz gidin. Doğusuna gidin, batısına gidin, kuzeyine gidin, güneyine gidin, Hristiyanlık dünyasına gidin, Yahudilik dünyasına gidin, ateistlik dünyasına gidin, nereye giderseniz gidin, temiz olan Müslümanlardır, başkasına da sıyamazsınız. Şimdi diyebilirsiniz ki, bazı kardeşlerim diyebilirler, ben de yurt dışında kaldım çünkü ya parkları çok temiz, şunlar çok temiz, bunlar çok temiz. Ama burada kastımı da anlayacaksınız. Niye böyle söylüyorum? Çünkü hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz iki temizlik. Neydi bunlar? Gusül abdesti alması gerekenin gusül abdesti alması, namaz abdesti olmayanın namaz abdesti alması ve namaz kılacağı yerin, elbisenin, bedenin temiz olması. Vaktimiz daraldı zaten. Fıkhi bilgilere girecek değiliz ama işte efendim sıvıda el ayası kadar, onun iki kadar bir yer ulaşmışsa olur. Yine katıda 2.8 gram kadar, onun daha büyüklüğünde olmaz. Haliyle hadesten ve necasetten bu iki temizlikle icra edilen rükûlu ve secdeli bir ibadet. Nedir o? Namaz. Sadece Müslümanların hayatında söz konusu. Sadece Müslümanların hayatında. Onun için Müslümanlar temizdir. Bir zamanlar Yahudilerde de namaz vardı. Ama namazın dertlerini dürdüler. Onu nereden biliyoruz? Yunus 87. ayette Rabbimiz buyuruyor ki وَجَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً رَاهِنُ صَلَى Uzunca bir ayetin orta kısmında evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Musa aleyhisselam diyor. İşte Mısır'a yerleşin. Orada evler yapın. Evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazlarınızı da doğru kılın. Dost doğru kılın. Ve aqimus salah. Bir zamanlar Hristiyanlarda da namaz vardı. Onlar da namazın defterini dürdüler. İsa aleyhisselam da yine Kerim kitabımızda şöyle der. Ve usani bis salati ve zeka. Rabbim bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Namazı ve zekatı Rabbim vasiyet etti. İşte namaz sadece Müslümanlarda söz konusu olunca temizlik de sadece Müslümanlar için söz konusudur. Üçüncü bölümde dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı olmayanın da dini yoktur. Men la salate lehu la dine leh. Namazı olmayanın da dini yoktur. Dinde namazın yeri hadisin son bölümüyle beraber değerli müminler bedende başın yeri gibidir. Bir bedende baş neyse namaz da dinde öyledir. Bir bedenden başı kesin. Azalar ayakta kalır mı? Hepsi patır patır dökülür değil mi? İşte namaz da dinden alındığında, Müslüman namazı terk ettiğinde, namaz alındığında böyledir. Efendimiz başka hadislerinde de imadü din diyerek dinin direği olarak vasıflandırmıştır. Yani bir binanın kolonları gibi aynı benzetme, kolonlar yıkıldığında olmadığında çökmeye mahsustur. Onun için değerli müminler, Müslümanlar, yemini ihmal edebilirsiniz. Uykuyu kaybedebilirsiniz, ihmal edebilirsiniz. Dinlenmeyi, istirahatı, suyu, bunları ihmal edebilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Ama namazı asla. Namazı asla. Ey gençler, ey gençler, durum böyle. Namazsız bir hayatın adamı olmayalım, olmayın. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlardı? اَوَّلْ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَانَةِ اَسْصَلَى Kişinin kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır. Şimdi anlaşıldı mı namazın önemi? Daha evvel görev yaptığım yerde böyle bir vaaz ettim. Akabinde bir cemaatimiz dedi ki, hocam vaazlarda, sohbetlerde konu dönüyor, dolaşıyor, namaza geliyor dedi. Şundan getirdi. Namazdan başka anlatılacak konu yok mu ya getirdi. Ama değerli kardeşlerim, eğer kişi namazda başarmışsa başarmıştır. Kaybetmişse kaybetmiştir. Onun için namaz önemlidir. Onun için namazı haliyle tabii iyi anlatmamız, iyi anlamamız gerekmektedir. Bakın şimdi Sabah oluyor, insanlara bakıyorsunuz. Kimi efendim işine koşuyor, kimi dükkanla açmaya koşuyor. Kimi evladını kaldırıyor, okula gönderecek, servise geç kalacak, namaz, namaz yok. Tabii ben kılan kardeşlerimi her vasıflarda da tenzih ederim. Buna rağmen çok zor şartlarda bile namazını kaçırmayan kardeşlerimi tenzih ederim. Niçin bunlar? Bu koşuşturmacılar niye? Ya dünyada rahat yaşayalım. Dünyada bir şeyler kazanalım. Kazanıyoruz da habire katıyoruz da üstüne katıyoruz da işte mallarımız, servetlerimiz, arabalarımız lüksleşiyor. Ama hiç kimse götüremiyor. 10 trilyonluk villada oturan kişi de götüremiyor. Mercedes'e binen kişi de götüremiyor. Götürseler zaten burada kalmazdı. Burada kalmazdı değil mi? Götüremiyorlar. Değerli kardeşlerim. Mezarlıklara baktığımızda 20 metrelik, metrekarelik bir yer yok. Bütün sultanlar, efendim, devlet yöneticileri, ileri gelenler, zenginler baktığınızda hepsi bir fakirle aynı ölçüde, aynı metrekarede ne yapıyor? Yaşıyor. Öyleyse ibadetlerimizi ihmal etmemeliyiz. Kulluğumuzu ihmal etmemeliyiz. Hani orada bizi rahat yatıracak olan bizim ibadetlerimizdir, kulluğumuzdur. Rabbimizin bizden razı olmasıdır. Bakın bugün işte 7 milyar insan var yeryüzünde ama çoğu insan bakıyorsunuz ot gibi yaşayıp gidiyor. Sözüm onlara. Sözüm onlara. Öyleyse gerek Allah indinde gerekse insanlar indinde bir şeyler yapmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Anılmak lazım. İşte mesela biraz evvel kendinden örnek verdim. Mehmet Akif Ersoy gibi. Rabbim bizleri razı olduğu kullar zümresine dahil eylesin. Bizleri güvenilir Müslümanlardan eylesin. İbrahim peygamberin duasıyla bitirelim o halde. Rabbi cealni mukima salati ve min zürriyeti. Ey Rabbim beni ve zürriyetimi neslimi namaz kılanlardan eyle. Ve duamı kabul eyle. Rabbim bizleri namaz kılanlardan eylesin. Zürriyetimizi, neslimizi, dualarımızı kabul eylesin. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eylesin. Bizleri, ana babalarımızı ve bütün müminleri cehennem azabından muhafaza eylesin. Ve ahir davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak," dedi. Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18

0: 18, 22, 25, 25, 18 ve 25, 22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: fotojenik.
1: Haftanın en sevilen günlerinden cuma geldi. Çattı. Cumanın tadını çıkartmak üzere biz de hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun diye. Bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başındayım. Peki, güzel haberler aldığımız güzel bir cuma günü olsun diyelim. Yine bugün güzel haberlerden bahsederek hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Siz de müziğin sesini hiç kısmayın.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
6: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bazı şeylerin genetik olduğunu fark ediyorsunuzdur. Dış görünüşten ziyade yeteneklerin de aileden geldiğini fark ediyorsunuzdur. Hande Ünsal da bunun bir kanıtı bence. Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal diye hatırlatayım. O muhteşem sesin nereden geldiğini siz zaten biliyorsunuz. Yangınla kulaklarınızı ulaştırdık. Ayşe Hatun Önal'la devam edeceğiz. Şöyle biraz eskilere gideceğiz. Çak bir selamla. Eğer müziğin sesini kısmazsanız Zinet Salih'den İrem Derici'ye, Ece Seçkin'den Edis'e, Buray'dan Sefo'ya çok sevdiğiniz sesler birazdan burada olacak. Hayatın ritmi devam ediyor.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.

Şimdi biraz önce genetikten bahsettik. Özellikle yeteneklerimizin, dış görünüşümüzün, pek çok şeyin genetikle alakalı olduğunu çözüyoruz, fark ediyoruz. Aynı zamanda yeme alışkanlıklarımız, hatta yemek seçimlerimiz de genetiğe bağlı olabiliyor. Misal, eğer çok tatlı düşkünüyseniz, şöyle bir soy ağacına, şöyle bir aile geçmişine bakmanızı tavsiye edeceğim. Zira tatlıya olan düşkünlüğümüzün de aileden miras geldiğini söylüyorlar. Dolayısıyla fazla kilolar da aileden miras geliyor tatlı düşkünlüğüyle birlikte. Peki biz bugünü tatlandırıyoruz, siz fazla tatlıya yönelmeyin. Bu güzel cumanın tadını hayatın ritmiyle çıkartmaya devam edelim.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Duş alma sıklığınız ne kadardır? Misal yaz aylarında kimimiz her gün duş alabiliyoruz. Ya da günde birkaç kez duş alanlar var. Belki de 2-3 günde bir. Aslında en normali haftada gün aşırı 2-3 günde bir duş almak diyorlar. Ama sizin saçlarınız çabuk yağlanıyorsa hemen saç derinizden, yediğiniz yiyeceklerden suç bulmayın. Zira yapılan araştırmalar saçları çabuk yağlanan insanların daha zeki olduğunu ortaya çıkartmış. Çünkü zeki insanların saçlarında daha fazla kalay ve bakır olduğu için daha çabuk yağlanıyorlarmış. Yani saçlarınızın yağlanması aslında zeka ile alakalıymış. Bu da günün önemli araştırma sonucu olsun.

0: Canısını sayın seyirciler, vay!
1: Artık Eylül'ün 1'i itibariyle resmen sonbaharı karşıladık. Gerçi 23 Eylül'e kadar hala yaz devam edecek. Sonbahar ekinoksu ile birlikte resmen sonbaharı karşılayacağız ayın 23'ünde ama yine de yünler, şişler, tığlar hazırlansın. Önümüzdeki kış ayları için örgü örmeye şimdiden başlayalım. Özellikle sevgili hanımlar. Örgü örmek sadece stresi almakla kalmıyor, ömrü de uzatıyormuş. Yapılan araştırmalar örgü örmenin evet stresi azalttığını, aynı zamanda zihinsel refahı ve gevşemeyi sağladığını, anksiyeteyi ortadan kaldırdığını ortaya çıkartmışlar. Dolayısıyla sonbahar yaklaşırken, önümüzde kış ayları varken şimdiden örgü örmeye başlayıp stres atmaya başlayabiliriz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Haftanın cuması, günün en güzel saatleri tabii ki hayatın ritmiyle devam ediyor. Peki bu çok sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi sever misiniz? Mesela arabada giderken şarkı söylemeyi sevenlerden misiniz? Yoksa söyleyenlere denk gelince yargılayanlardan mısınız? Bilim insanları arabada şarkı söyleyenlerde stres hormonlarının daha düşük, bağışıklığın daha kuvvetli olduğunu açıklamış. Özellikle yüksek sesle şarkı söylemekle dakikalar içinde vücudunuzda pek çok değişiklik meydana geliyor diyor uzmanlar ve bu değişikliklerle bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Peki, yargılamayı bir kenara bırakın, herkes istediğini yapsın. Bence siz de sevdiğiniz şarkılara eşlik edin.

Mert Demir bu kez Hayatın Ritminde çok sevdiğimiz şarkısı Cehennemin Dibiyle kulaklarınıza ulaştı. 2026 yazında da bolca çalıştı Mert Demir. Bildiğiniz üzere Hazırım İnan Kaybolmaya adlı 4 şarkılık yeni EP'sini yayınladı. Bu dönemde canlı performans kayıtlarıyla da öne çıktı. Temmuz'da da dijital platformlarda yerini alan bu mini albümle yaz projelerinin yine aranan ismiydi sevgili Mert Demir. Biz Cehennemin Dibiyle dinledik. Peki Tuğba Yurt var sırada, Yolun Sonu diyecek. Siz de en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeye devam edin Hayatın Ritminde.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye'de herkes nüfusa kayıtlı olduğu yere dönse, Tokat'ın nüfusu 614 binden 1 milyon 399 bine çıkarak 785 bin artış gösteriyor, 23. sıraya yükseliyor. AK Parti Tokat heyeti, Basın Konseyi Başkanı Kemal

0: Özdile'yi ziyaret ederek sosyal medyanın aile, genç ve çocuklar üzerindeki etkilerini ve insan haklarını ele aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Antalya'da miyomektomi ameliyatı sırasında aşırı sıvı kullanımıyla kilo artışı görülen Gülşah Gizem Angı, müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Sıvı takibi ve cerrahi ekip hataları raporda kusur olarak belirlendi. Niğde'de restoran sahibi, sosyal medya fenomeninin canlı yayında yemekleri eleştirmesi nedeniyle telefonu alarak tartışma çıkardı. Bu anlar canlı yayına yansıdı. Ticaret Bakanlığı olayı incelemeye aldı. İşletmeci sonrasında açıklama yaptı. Aselsan, TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirdiği LOG 82, LGK 84 lazer güdümlü kitler ve gözle mühimmatını Konya Karapınar Atış Poligonu'nda 15'ten fazla ülke askeri yetkililerinin önünde başarıyla test etti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev sırasında kullanacağı önlüklerin standartlarını belirledi. Tasarımda eğitim ortamları ve günlük ihtiyaçlar dikkate alınarak sade, kullanışlı, estetik ve rahat modeller oluşturuldu. Kılavuz web sitesinde yayımlandı. Murat Sağlam, çocuklar için 4500 kilometre sloganıyla Frankfurt'tan patenle yola çıktı ve 10 ülkeyi geçerek Türkiye'ye ulaştı. Sağlam, yolculuğunu Anıtkabir'de tamamlamayı ve barış mesajı vermeyi hedefliyor. Spor. İsmail Jacobs, ülkesinde katıldığı programda Galatasaray ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'u övgüyle anlattı. Şampiyonluk ve taraftar kültürüne değindi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kaleciler Ederson ve Alexander Nübel'in performansları takımların alacağı sonucu doğrudan etkileyerek maçın kaderini belirleyecek. Kelechi Iheanacho, Bursaspor'da çıktığı 5 maçta 6 gol, 2 asistle takımın hücum lideri oldu ve İstanbulspor karşısında galibiyeti getirdi. Formunu yükseltiyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6.943 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu, aralıklı olarak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34 A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat Alperen Yapı. www.alperenyapı.com.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi yaz tatilleri geride kaldı. Önümüzde kış var. Bir sonraki yaz için evet plan program yapıyoruz ama bir sonraki yaz gelene kadar daha tatile çok zaman var diye düşünüyorsanız artık bence haftada 4 gün çalışma 3 gün tatil prensibinin tüm dünyada benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta 40 yaş üstü için bir an önce bu programa geçilmesi gerekiyor. Eğer 40 yaş üstündeyseniz haftada 3 gün çalışmak 4 gün tatil yapmak gerekiyormuş. Daha verimli çalışabilmesi için 40 yaş üstü çalışanların 4 gün tatil yapması gerekiyormuş. Peki yaşınız 40'ı geçtiyse varsa böyle bir imkanınız 4 gün tatil 3 gün çalışma sizi daha verimli yapacak, haberiniz olsun.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız.

0: Umarım başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
2: İşlem başarılı.
3: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
5: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda
5: eğlencenin ritmi var.
6: Bu programda hayatın ritmi var.
5: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

yarın hafta sonu. Bugün de işleri tamamladıktan sonra Cuma'yı hafta sonuna katabilirsiniz. Bence işlerinizi erkenden tamamlayın. Biraz daha erken çıkın iş yerinden mümkünse. Cuma'yı da hafta sonuna katın. Sevdiklerinizle buluşun, arkadaşlarınızla buluşun. Özellikle sevgili hanımlar, bu haber size. Kadınlar dertlerini kadın arkadaşlarıyla paylaştığında, karşılıklı dert paylaşımı yaptıklarında kortizol seviyeleri belirli derecede düşüyormuş. Yani bir psikoloğa ihtiyaç duymuyorlar. Birbirlerinin psikoloğu oluyorlar bir nebze. Dolayısıyla sizin de böyle dertlerinizi paylaşacağınız dostlarınız varsa hanımlar, hiç beklemeyin, bu akşam buluşun derim.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

2026 yazının kayıtlara geçmiş en sıcak yaz olduğu söyleniyor. Bence bundan sonraki yıllarda bir sonraki yaz hep en sıcak yaz olarak geçecek kayıtlara. Dolayısıyla iklim krizi, küresel ısınma mevzuları gündeme gelirken önümüzdeki kışında yine fazlasıyla soğuk olacağı söyleniyor. Bakalım kar tatili haberleri gelecek mi büyük şehirlerden? Biz merakla bir sonraki kışın gelmesini beklerken bence bir şeyleri beklemeyi bir kenara bırakıp anın tadını çıkartmaya devam edelim.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Hayatın ritmi devam ediyor. Cuma'nın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Hafta sonu ne demek mesela sizin için? Gece geç yatmak demek olabilir. Arkadaşlarla buluşmak, gezmek, tozmak demek olabilir. Evde dinlenmek demek olabilir. Herkesin hafta sonu keyfi bir farklı. Fakat gece birden sonra uyuyorsanız eğer... Yapılan araştırmalar bunu alışkanlık haline getirmiş insanların anksiyete ve depresyon gibi ruhsal davranışsal sorunları yaşamaya daha yatkın olduğunu ortaya çıkartmış. Yani gece saat 01'den sonra uyumayı alışkanlık haline getirirseniz depresif duygular daha fazlalaşıyormuş. Bence gece 1'den sonraya kalmayın, eski sevgiliye mesaj atma olasılığı da çok yüksek oluyor. Tehlikeli saatler. Saat 10'dan 11'den sonra uyumaya bakın en temizi. Hayatınıza daha rahat devam edeceksiniz. Bir büyük sözü olarak alın bence bunu da.

Güzel bir cuma günü dedik. Tabii günü güzel yapan sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu güzel günün tadını birlikte çıkarttık. Ben Rayna, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Mikrofon başından ayrılıyorum ama siz kulağınızı en sevdiğiniz şarkılardan ayırmayın. Müziğin sesini kısmayın. Pazartesi günü yine görüşmek üzere diyelim. Hafta sonunuz güzel geçsin. Müziğiniz hep açık kalsın. Hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç

0: kesimleri. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet.
1: Muhteşem bir... Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
6: Top 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
8: 5 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
7: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
8: 4 numara.
7: Bon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
10: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
7: Hadise Ara Beni 2 numarada.
8: 2 numara.

0: kaçacak. En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji efendim.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas Kongresi'nin 107. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kongrenin bağımsızlık ve millet iradesi simgesi olduğunu vurguladı. Meteoroloji hafta sonu Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak beklerken Tokat'ta yağış yok. Hava güneşli ve açık olacak. Sıcaklık cumartesi 27, pazar 28 derece. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube gösterisindeki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı panel sistemleriyle vatandaşların kişisel verilerine erişen 31 avukatlık bürosunda arama yaptı. Dijital materyaller incelendi, yasa dışı erişim tespit edildi ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. İzmit'te tekstilci Ertuğrul Ç, komşusunun izinsiz duvar yıkımı ve iş yerini genişletme çabası nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Komşusunu darbeden Ç, yaşanan anlaşmazlık sonrası karşılıklı şikayette bulundu. Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemileri çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu battı, 10 mürettebat kayıp. Deniz kuvvetleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kaptanlar kusurlu bulunup tutuklandı. Aileler haber bekliyor. Aselsan ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen LOG-82, LOG-84 ve gözde güdüm kitleri Konya Karapınar atış testinde tüm hedeflere tam isabetle vurdu. 4 atış operasyonel güvenilirliğin kanıtı oldu.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Adil Demirbağ transferinde Konyaspor'a resmi teklif yaptı ancak Konyaspor yüksek bonservis talebi nedeniyle kabul etmedi. Fenerbahçe iddiaları yalanladı. Kawhi Leonard, Clippers ve NBA soruşturmasından sonra Toronto Raptors'a transfer oluyor ve yeni kontrat imzalaması bekleniyor. Clippers ağır para cezasına çarptırıldı. Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks'te gelecekte daha aktif bir rol almak için Başkan Masai Ujiri ile görüşmeler yapıyor ancak hemen tam zamanlı görev zor görünüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6938 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat yarın en yüksek 26 derece ve güneşli hava bekleniyor. Sivas yarın en yüksek 27 derece ile güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek 25 derece ve güneşli hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.9

132 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Muhteşem bir şey.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas Kongresi'nin 107. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kongrenin bağımsızlık ve millet iradesi simgesi olduğunu vurguladı. Meteoroloji hafta sonu Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak beklerken Tokat'ta yağış yok. Hava güneşli ve açık olacak. Sıcaklık cumartesi 27, pazar 28 derece. Şimdi de

yenilenecek seçim öncesi 3 meclis üyesinin gözaltına alınmasını plan kapsamında değerlendirerek onurlu meclis üyelerinin tarih tarafından takdir edileceğini vurguladı. Aselsan, TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirdiği LOG-82, LOG-84 ve gözde güdüm kitleriyle atış testinde hedefleri tam isabetle vurdu. Testler, uluslararası askeri yetkililerin katılımıyla Konya Karapınar'da gerçekleştirildi. Spor. Samsun Spor, Mustafa Hekimoğlu'nun kiralık transferinde Beşiktaş'tan sonra talep edilen 2 milyon TL ücret yüzünden anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Jazeera ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 75 maçta 44 gol attı. Toronto Raptors, Kawhi Leonard'ın Clippers'tan transferinden sonra yeni kontrat imzalamasını bekliyor. NBA Clippers'a ağır ceza verirken Leonard'a para cezası uyguladı. Takas süreci devam ediyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6874 lira 73 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat yarın en yüksek 26 derece ve güneşli hava bekleniyor. Sivas yarın en yüksek 27 derece ile güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek 25 derece ve güneşli hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira, koltuk takımları 24.900 lira, çift kişilik baza setleri 24.900 lira, yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 20.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz.

0: İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat. Aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz. Projelerinize güven katıyor. Geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
5: Reklam.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Bölgenin en güçlü sesinde yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için Şarkılar Bizi Söyler programı başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira, koltuk takımları 24.900 lira, çift kişilik baza setleri 24.900 lira, yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, tıbbi bestekarlardan güzel bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Saadettin İçli, sözü Fatma Aksar'ın ait güzel bir çalışmadır. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati benimdir diyor sanatçımız.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi

0: Tamamlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, günün her saatinde yanı başınızda olmaya devam ediyoruz ve günün en güzel dakikalarını eşlik ediyoruz. Bizleri şu dakikalarda çalışarak dinleyen sevgili dostlarımız varmış. Onlara da sevgi ve esenliklerimizi iletelim efendim. Dostlarımız Zeki Müren yorumundan güzel bir çalışma istemişler. Bizler de paşamızın sesinden güzel bir sanat müziği eseri paylaşıyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programının yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz efendim. Yine en özel çalışmaları, en özel eserleri, en özel seslerden siz sevgili dostlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Seçil Heper seslendirecek efendim sıradaki eserimizi.

sevgili dostlarımız yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarıyla beraber. Güzel bir Nalan Altınörs çalışması paylaştık. Geride bıraktık bu güzel çalışmamızı ve şu dakikalarda sanat müziğimizin erkek vokallerinden bir tanesiyle devam ediyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörü.

0: Sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
5: Reklam. Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.

içinde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.